Yaşlayıblar, Kur'an'la yaşayıblar, dünyanı boşayıblar, Kur'an yolun tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolun tutanlar.

0: derman, her derde derman. Elhamdülillah. Nebi Muhammed, aleme rahmet, olmuşum ümmet.
1: Elhamdülillah.
0: Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır.
1: Elhamdülillah.
0: Dinim İslam'dır, haktan ikramdır.

saçına ancak acınız. Şehadet İslam'da inanan bilir.

rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sağ yurdundasın. Sana tutan ne olmadı kadınlar? Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni sağ yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana meftun. Ayrılmıyor başucundan. Oysa minicik bulut gökyüzünde sana

yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmeymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda evvada öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları anneler.

خبيب

Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırdılar? Himayesiz kaldım diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin değişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıla. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma Zehra. Delilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım değişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki Urdun'dan?

cevaplarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştum onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necoğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan bir sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile, istendiğinde kadiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde

bütün dünyada anne ve babasını kaybetmiş ve üzülen bütün çocuklara yardım et. Onların gözyaşlarını dindir Allah'ım. Onlar hiç unutmasın ki senin en çok sevdiğin güzel peygamberimiz de annesiz ve babasız büyümüş. Annem ve babam ben çok küçükken bana ilk senin ismini öğrettiler. Allah dediler. Sen de onlara söyle güzel isimlerini. Sonra dua etmeyi öğrettiler. Yavrum, bizi de duanda unutma dediler. Onlar seni çok severler Allah'ım. Rabbim hep sev onları. Ayırma rahmetinden. Mahrum etme merhametinden. Rabbim hep sev onları. Ayırma cennetinden. Cennette de birbirimizden.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Başbakan Ali Zeydi, grupların silahlarının devletin kontrolüne alınması dosyasının tamamlanması için belirlenen yeni süreyi hatırlattı. Başkomutan, Irak topraklarında herhangi bir yabancı gücün bulunmasına karşı olduklarını belirterek egemenlik ve kararın yalnızca Irak'a ait olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Washington'da Irak'ın bölgedeki mesele ve krizlere ilişkin tutumunu ve diyalogla güvenlikle istikrarı desteklemedeki rolünü ele aldı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Abudi, Suriye'den nakledilen DAEŞ mensupları ile ilgili ön soruşturmaların tamamlandığını açıkladı. Eğitim Bakanlığı, genel müdürlüklere dağıtılmak üzere 1 milyondan fazla kitap depolara ulaştı, açıklamasını yaptı. Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan bir gemide yangın çıktı. Yemen güçleri, Taiz'de Husilere yönelik 20 hava saldırısı düzenledi. Pakistan Dışişleri Bakanı, Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi Savunma Komitesi yakında Riyad'da toplanacak açıklamasını yaptı. İran'ın Sistan ve Belocistan eyaletinde iki silahlı kişi öldürülürken bir saldırı girişimi engellendi ve el yapma patlayıcılar ele geçirildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın Fly Dubai uçağı olayında bağlantısı olabileceğine işaret etti. Amerika Hazine Bakanlığı, İran'ın demiryolu ve otomotiv sektörüne yeni yaptırımlar uyguladı. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haberlerin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الوزراء علي زيدي يجدد التذكير بالمهلة الجديدة لإنهاء ملف حصر سلاح الفصائل بيد الدولة. القائد العام يؤكد رفض وجود أي قوة أجنبية على الأراضي العراقية ويشدد على أن السيادة والقرار للعراق وحده. وزير الخارجية فؤاد حسين يستعرض في واشنطن موقف العراق إزاء قضايا وأزمات المنطقة ودوره في دعم الحوار وتعزيز الأمن والاستقرار. مستشار الأمن القومي قاسم العبودي يعلن اكتمال التحقيقات الأولية مع الدواعش المنقولين من سوريا. العراق يسترد من لبنان موظفة هاربة ومدانة باختلاس قرابة 4 مليارات دينار. وزير النفط يصل أنقرة على رأس وفد حكومي رفيع لمناقشة خارطة الطريق المقترحة للتعاون في تطوير البنى التحتية النفطية والغازية والبتروكيماويات وتجارة النفط والغاز والطاقة. التربية تعلن وصول أكثر من 1 مليون كتاب إلى المخازن استعدادا لتوزيعها على المديريات العامة. مصدر في مستشفى الشفاء يعلن عن استشهاد شخص في غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط دوار أنصار غربي مدينة غزة. مقذوف مجهول يستهدف ناقلة في مضيق هرمز ويشعل حريقا على متنها.

yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydin, madem ki son şarkının

Neden bırakıp geçtin bir yangının külünü? Yeniden yakıp geçtin bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtin bir

0: bir yangının külü yeniden yakıp geçtim, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim, yeniden yakıp geçtim, yeniden yakıp geçtim.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM sizinle.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Günaydın Türkmeneli, Türkmen FM'in güzel dinleyicileri, yeni bir haftanın ilk sabahından. Herkese günaydınlar, mutlu sabahlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize kocaman bir günaydın diyorum efendim. Ben Merve Kalay ile birlikteliğiniz başlamış bulunuyor. 90.1 frekansından Türkmen FM'den sizlere sesleniyorum. Bugün gerçekten çok güzel bir şarkıyla başladığım güne. Enerjim çok yerinde. Ama özellikle hani Kerkük biraz şu anda parçalı bulutlu ya. Bugün İstanbul bu havaya uygun biraz.

Öncelikle Mendil'den Telafer'e kadar, daha sonra bizleri yurt dışından, yurt içinden dinleyen, dünyanın herhangi bir yerinde olup şu anda radyomuzun sesine kulak veren herkese mutlu, hayırlı, bereketli sabahlar diliyorum. Saat farkını da hesap edersek iyi günler, mutlu günler dileyim ben en azından. Yeni bir haftaya enerji dolu başlayalım efendim. Çaylar kahveler hazırsa biz de hazırız.

Ben Merve, siz nerede olursanız olun Türkümen FM'de sabahınıza eşlik etmek için buradayım. Haydi Merve ile günaydın başlasın o zaman efendim. Biraz böyle nostaljik şarkılarla bugün başlattım. Şimdi bugün son cumartesi, artık yarın okullar başlayacak. Canımın içi gelmiş. Kız kardeşim canım benim. İlham hoş geldin bir tanem, sefalar getirdi. Benden sana bu kalpler, bu güzel emojiler. Facebook üzerinden şu anda canlı yayındayız. Siz de hem izlemek hem dinlemek isterseniz efendim buyurun. Canım kardeşim beni Almanya'dan dinliyor. Kendisi Türkmen fenomen hanımlarındandır efendim. Çok güzel içerikler üretir.

Herkese günaydın, iyi günler dilerim. Altın Köprü'den Erbil'e doğru gidiyorum demiş Ali Köprülü. Hoş geldin Ali, sefalar getirdin. 0770 131 34 61 numarasıyla bana Ali diyebilirsiniz. Seslerinizi duyarım. WhatsApp'tan tabii ki telefon edebilirsiniz. Yasir Samancı, günaydın Zeki Müren, mevsimlerden ilkbaharken. Hemen şimdi verdim Zeki Müren'i. İlham Züher, benim güzel kardeşim, güzel gözüm, günaydın, günaydın canımın içi. Bir tanem benim, hoş geldin, sefalar getirdin. Kendisi esasen Erbilli ama Almanya'da yaşıyor. Annesine, babasına, tüm ailesine de sevgilerimi, hürmetlerimi yollamış olayım. Erbil'imize de tabii ki. Erbil bir başka.

Yasir kardeşim açılış, Zeki Müren'den de bir ayrı şarkı iste seve seve. Başka biri vereyim senin için. Mesajlarınız geliyor efendim. Birazdan hepsini okuyacağım. Ama şöyle açılış şarkılarımızı

Evet, güzel şarkılar var. Hareketli, duygusal, orta. Azeri, Türkmence, Türkçe. Listemiz yine efsane. Tabii ki sizin gibi kıymetli dinleyicilerimiz için her şeyin en güzeli.

0: görsün ki.
1: Evet efendim, mesajlarınız gelmeye başladı. Bugün günün sorusuyla başlayalım. Hay hay, başım gözüm üzerine. Yasir kardeşimin istediği bir şarkı var. Onu dinleyeceğiz ama önce şöyle bir günün sorusuna geçelim. Biraz modumuzu yükseltelim. Esen günaydın canım, güzel. Gülüm yazmış, hoş geldin bir tanem, sefalar getirdin. Çok teşekkür ederim, kalbinin güzelliği o. Bugünkü sorumuz şöyle. Bugün aileden en çok kime benzesiz? Anneme, babama, ateme, dedeme, dayıcama ya da bir ünlüye benzirem ben. Etrafımdakiler diğer filan ünlüye benzesen. Sizi en çok kime benzetiyorlar? Yazın bakalım. Bugünkü sorumuz bu.

0770 131 34 61 telefon numarasıyla mesajlarınızı yazın. Cevaplarınızı bekliyorum. Ali hemen babama diye yazmış. Yasir arkadaşım istediğin şarkıyı vereceğim. Ali senin de. Ama şöyle biraz şarkı dinleyelim, tamam mı? Seve seve. Esen senin istediğin bir şarkı var mı? İlham canım senin istediğin bir şarkı var mı? Aziz dostum şarkısı sana armağan ettim ama yine de istediğin bir şarkı varsa seve seve birlikte dinleyelim. Yasir Samancı da demiş babama Allah rahmet eylesin benziyorum demiş. Allah rahmet eylesin. Evet, bugünkü sorumuz şöyle. Ben en çok ailede babama benzerim. Dedeme, ateme, dayızama, yeğenime şu meşhur isime, ünlüye benzederler. En çok sizi kime benzerdirler? Bugünkü sorumuz bu. Zeynep Türkmen, hayırlı sabahlar Merveciğim. Yine sabah sabah neşem geldi, seni duydum demiş. Hoş geldin canım, sağ ol. Sefalar getirdin. Bu

Evet efendim, telefonlarınızı bekliyorum. WhatsApp'tan, normalden telefon edebilirsiniz. Güzel bir sabahta sohbet muhabbet eder, güne güzel başlarız. İlk istek şarkımız Ali'den gelmişti, onu beklettim. Sonra ben Yasir arkadaşımızınkini vereceğim. Abla rica etsem İbrahim Tatlıses'ten Gül Yüzlüm Melek Soylum Söyleyeyim mi şarkısını çalarsan çok teşekkür ederim. Armağan olsun babama, anneme ve de sevgili

Oo, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İshak Andres Beyoğlu. Tabii ki minnet olmasın hiç kimse ya. Ben içimden geldiği içindir ha. Çok yorgundum ama. Cumartesi olduğu için. Bugün dayanamadım, buradayım. Merve Hanım, nasılsınız? First Lady, çok teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Siz nasılsınız? Hiç minnet olmazdı yani. Seve seve hoş geldiniz. Arkadaşımız bizi Amerika'dan dinliyor. Yalnız bırakmıyor. 8 saat fark var. Yani orada şu anda gece. Deryada kaybolmuşum. Yine de hep bizimle. Çok teşekkür ederiz. Sefalar getirdin. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Seni nasıl sevdim? Ani Yıldız, günaydın. Günaydın. Demiş ki sabahül khair, sabahül ver. Sabahül nur mu deniliyordu? Öğreneceğim, öğreneceğim. Hadi biraz yavaş yavaş. Günaydın, sabahınızı Bayan Merve ile en tatlı anlar dolu olsun ve ırkın ışığı. Bayan İlham'a sıcak bir hoş geldiniz diyelim. Anneme benziyorum ama babamı da çok seviyorum. Allah sağlık ve esenlik versin onlara. Amin, amin. Bir şarkı istemiş bizlerden. Bunu size ve bütün dinleyicilere ithaf ediyorum demiş seve seve.

İshak Bey, İngilizcemiz yani bir yerde sınırlı. Hoş geldiniz tekrardan, sefalar getirdiniz. 0770 131 34 61. Yıldız, ne güzel bir mesajdı ya bu. Hoş geldin, sefalar getirdin. Çok çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Yağmur çiselerken İstediğim anneyi de hazır edirem. Anne babaya da uzun sağlıklı ömürler dilirem. Senin şarkı hazırdı kardeşim, nece yadımdan çıkar. Ama Ali arkadaşımız senden önce istedi. İlk önce ona eşittik sırayla, indi de seninkine geldim.

söyleyeyim mi söyleyeyim mi? Seni nasıl sevdiğimi söyleyeyim mi? Şimdi sırada diğer şarkımız var. Bülent Ersoy'dan güzel bir şarkı istedi arkadaşımız Yasir Samancı bizlerden. Hemen bekletmeden verelim. Amin Esen'cim amin.

Yasir kardeşimiz teşekkür etmiş, rica ederim seve seve. Umarım gönlüne göre olmuştur Yasir kardeşim. Ne demek rica ederim. Şimdi geçelim yavaş yavaş diğer istek şarkımıza. Bizlerden bir Demet Akalın istedi. Yıldız ve Yerinde Dur şarkısını istemiş. Biraz hem böyle enerjimizi yükseltelim hem de bu güzel şarkıyı Yıldız'la birlikte dinleyelim efendim.

ama keyfimiz yerinde. Enerjimiz güzel, enerjimiz yüksek. Haftaya güzel başlıyoruz. Sabah nasıl başlarsa öyle devam eder madem. Hadi güzel başlayalım. 90.1 frekansından. Türkmen FM'den. Günolar, münolar, tünolar. Hoş geldiniz efendim. Alamadım hala bir Ferrari. Sen yedin nani. Dolacak evin hali. Dönmüş bir ton film dahi. Ayarladım 5 film daha.

0: Sormadım şimdi. Telefon mu geliyor? Evet, telefonumuza bir cevap verelim efendim. Alo diyelim, hem de şarkımızı dinleyelim. Alo. Alo.
1: Merhaba.
0: Günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: İyiyim, nasılsınız Merve Hanım?
0: Biz iyiyiz efendim, siz nasılsınız?
1: Ben iyiydim, ben dayanamadım, aradım.
0: İyi yaptınız, iyi yaptınız. Hoş geldiniz, sesinizi duyduğuma mutlu oldum. Neden? Neden?
1: Ya bu Bülent'in bu kasetinden bir daha çalmazsan, ya yasak, ben karışamam senin programına ama... yapma bunu. Sonra özelden bir gün anlatırım tamam. Ama bu kaseti çalırsam ben bir daha radyoya katılamam.
0: Tamam tamam. İstek şarkıydı.
1: Yani bu kaset özellikle hatırlıyorum bunu. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyiyiz efendim. Seve seve. Neden olmasın? Dinlerim sizi. Çalmamaya çalışırız. İstek gelmediği sürece. Seve ya, seve.
1: Üzüldüm çok.
0: Haklısınız.
1: Yorgundum. Evet. 8 saat çalıştım.
0: Evet. Kolaylık
1: saat kaçta geldim? 12.30 falan. Hı-hı. Ama sonra dedim ki ya bir gün yarın bizde daha.
0: Hı-hı. Alo. Hı-hı. Evet. Alo.
1: Alo.
0: Evet, sözünüz kesildi. Çok özür dilerim.
1: Duyuyor musun?
0: Şimdi duyuyorum.
1: Ha, işte ben de dedim ki. Tamam, pardon Emi, benden oldu. Ya evet. Ben dedim ki bir gün çok yorgundum, illa ki katılacağım, katıldım.
0: İyi yaptınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda tam nereden dinliyorsunuz bizi?
1: Ben şimdi iş icabı şeye gittim, New York'a gittim.
0: New York, şu an hava orada nasıl tam olarak? Merak ediyorum.
1: Tam şöyle yaza... giriyoruz ya, serin oluyor öyle.
0: Evet,
1: pikniğe gidiyoruz.
0: İlkbahar havası.
1: Hatırlıyor musun?
0: Hı-hı.
1: Evet, tam öyle bir şey var. Yapraklar tam dökülmedi, öyle bir hava var. Şöyle, ben yanıma bir kazak aldım. Mesela üşüdüm dönerken kazağa girdim. Yani geceleri bir kazak alman lazım. Hı-hı. Yine de diyoruz ki İzmir'in kızlarına New York'un havasına güvenmemen lazım. Biz Türkiye'de öyle deriz.
0: Evet,
1: bir atasözü var. Umarım onlar kızmazlar bize.
0: Evet.
1: Yani daha biz, şimdi ben Chicago'da çok kaldığım için, hı-hı, kar eksi 35 derece görmüşüm ben.
0: Evet, haklısınız.
1: Çok soğuk oluyor.
0: Ama güzelmiş, evet. Yine de hava güzel. O zaman sizlere kolaylık dileriz efendim. İstediğiniz bir şarkı varsa beraber, evet, dinleyelim o zaman.
1: Şimdi ben biraz şöyle, Demet Akalın'ı ben çok dinlerdim, hı-hı, özel yerlerde. Demet'ten bir şarkı olsun.
0: Tamam.
1: Dans şarkısı var değil mi o klapta? Tamam, o olsun.
0: Tamam.
1: Bir hava değiştirelim.
0: Tamam tamam,
1: beni
0: zaten.
1: Beni ağırladığın için çok mersi.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok
0: teşekkür, tamam, ederim. İyi ki aradınız, sesinizi duydum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Çok memnun oldum telefonunuza.
1: Her zaman çıkın çıkın, radyoya gelin çıkın.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın, kendinize aynen, çok aynen iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, enerji dolu bir telefondu ya. Böyle telefonları seviyoruz biz. Böyle özellikle de yurt dışında gurbette olup. Bizi yalnız bırakmayan dinleyicilerimiz, izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Şimdi izleyicimizin Gövlü de Perk'ti. Tam Demet Akalın dinlerdi. İshak Bey'in. Ona da armağan olsun. İstediği şarkıyı da ama vereceğim birazdan. Şimdi kimle nerede? Işıl gelmiş. Hoş geldin Işıl'cığım. Hello canım yazıptı. Canım benim. İyi ki geldin. Sefalar getirdi. 0770-131-34-61. Londra'dan telefon ediyorsunuz ama Kerkük'ten bekliyorum telefonlarınızı. Bağdat'tan, Musul'dan, Erbil'den. Hadi bakalım. Tek yurt dışı almayalım.

Evet, güzel şarkımızı dinledik. Şimdi geçelim şöyle bir hava durumuna, değil mi? Ama bir kıraç var sırada. Şimdi İshak Bey, biraz sonra Demet Akalın'ın isteği vardı, onu çaldım. Sizi hiç bekletmeden şarkınızı çalacağım. Merak etmeyin. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim Esen'cim. Sen de iyi ki varsın. Hoş buldum canım demiş Isıl'cım. Isıl'cım. Karadeniz şivesine vurduk. Ne oldu? Işıl'cım hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Işıl'ı da bir gün konuk edelim, ne dersiniz ya? Sonuçta tiyatro mesleğiyle ilgilenen hanımlarımızdan.

Ben saat 9'da günü başlattım. 0770 131 34 61 numarasından, WhatsApp'tan, normalden telefonlarınızı bekliyorum. Hadi uyanın artık. Aa, ne hoştu. Yarın itibariyle okul başlıyor ya hepimiz. Ne güzel erkenden uyanarız yarın. Pis pis gülüyorum içimden. Neden? Çünkü hep bana diyordunuz programı geç başlat. Biz geç uyanıyoruz Merve Hanım, lütfen. Ben de size diyorum ki hayır, beraber uyanalım, hadi erkenden günü başlatalım. Bana hayır diyordunuz. Şimdi artık okul açıldı. Birçok veli uyanacak sabahları. Birçok genç öğrenci arkadaşlarımız.

Hoş geldin Burak, nasılsın? Okuyacağım şimdi. Uygun bir şarkıda hemen okuyacağım. Bugünkü sorumuz şöyleydi. Tekrar hatırlatalım günün sorusu. Dedik ki... Size en çok kime benzerdirler? Anne uza, baba uza... Ata uza, dayıza uza, dayı uza, amma uza ya da sizi bir ünlüye benzerdirler. Şu meşhur mani diyene. Ya da filana. Benzerdirler dediğiniz kim var? Allah. Bazen hiç olmayacak bir şeyi istemekten, hiç değişmeyecek birine inanmaktan, hiç yürümeyecek bir ilişkiyi sürdürmekten vazgeçmek en iyi seçimdir. Bazen kalkmak gitmekten daha çok acı verir. Günaydın, hayırlı sabahlar dilerim. Burak ne yaptın öyle ya? Hoş geldin, iyi ki geldin. Eline sağlık, emeğine sağlık. Özden'i mi gördüm? Neyse görmediysem de belki beni duyuyordur. Özden Yavuz, canım benim. Sana da günaydın diyeyim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Aktif Türkmen hanımlarımızdan biridir kendisi.

Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı. Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca. Çıkmayınca unutma ki. Sevdiklerinize bol bol sarılın. Gerçekten dünyanın fani olduğunu unutmamak gerekiyor. Telefon edin, sarılın.

Evet, özden gelmiş. Birçok Türkmen hanımımız var. Çok aktiftir böyle. Yaşantısıyla, faaliyetlerle. O da aktif hanımlarımızdan bir tanesi. O da hoş geldi, sefalar getirdi. Şimdi duygudan duyguya atlıyoruz biraz. Şimdi biraz tamam. Güzel şarkılar var sırada. Bir bu istek şarkıyı da dinleyelim. Şu anda Londra'dan bize telefon eden arkadaşımıza özel olsun. Türkeş kardeşimiz gelmiş. Günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Evet efendim, güzel şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Hem konularımızı konuşuyoruz hem de isteklerinizi veriyoruz. Arkadaşımızı kırmadım. Bugün Demet Akalın şarkısı iki tane verdik. Sizler için değer.

770 131 34 61 numarasından telefonlarınızı bekliyorum. Şöyle bir hava durumuna göz atalım. Başkent Bağdat çok bulutlu şu anda. Saat 11 itibariyle parçalı bulutlu bir hava bekliyor Bağdat'ı. Şu anda 29 derece, ilerleyen saatlerde 34 dereceye kadar yükselecek. Kerkük şu anda bulutlu ve 25 derece. Saat akşam 5 itibariyle parçalı bulutlu bir hava bekliyormuş Kerkük'ü. Sıcaklık ise 29'a yükselecekmiş. Erbil bulutlu bir güne merhaba demiş. Şu anda 25 derece. Saat 2 itibariyle parçalı bulutlu bir hava Erbil'i bekliyor ve sıcaklık 28'e yükselecekmiş. Musul'a gelelim efendim. Musul parçalı bulutlu şu anda. Saat 11 itibariyle güneşli bir hava bekliyor Musul'un. Şu anda 26 derece, ilerleyen saatlerde 29 dereceye kadar yükselecek. Basra parçalı bulutlu şu anda. Saat 11 itibariyle bulutlu hava devam edecek. Pardon, şu anda parçalı bulutlu, saat 11 itibariyle bulutlu hava devam edecek. 33 derece şu anda. İlerleyen saatlerde 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Selahattin'e bir bakalım. Selahattin şu anda bulutlu. Tüm gün bulutlu bir hava bekliyor Selahattin'i. 27 derece şu anda. İlerleyen saatlerde 30 dereceye kadar yükselecek. Son olarak da şöyle bir Telafer'e bakalım efendim. Telafer çoğunlukla güneşli. Şu anda saat 12 itibariyle bulutlu bir hava bekliyor Telafer'i. Şu anda 25 derece, ilerleyen saatlerde 28 dereceye kadar yükselecek.

0: demiş efendim. Türkeş Bey, adınızı en sonunda buldum. Umarım doğrudur.
1: Sevemedim kara gözlüm.
0: 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizi arayabilirsiniz efendim. Merve ile Günaydın programındasınız şu anda. Bugünkü sorumuz, sizi en çok kime benzerdirler? Diğer anneme, babama, aileden birine veya bir ünlüye. Sizi kime benzerdirler?

ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Efendim, başkent Bağdat'tan bir istek geldi. Bir Selda Baycan şarkısı istendi. Ah yalan dünya. Ben de kırmak istemiyorum. Hemen hazırladım. Rühüm Bahtım Messenger'dan elbe sağlık. Galiba iş yerindeydi Işıl. Yine de mani dinleri video çekipti. Çok teşekkür ederim canım benim. Kolay gelsin eğer evde ya da işteysem. Şimdi Selda Baycan'dan Ah Yalan Dünya şarkısını dinleyelim. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz efendim. Bugünkü sorumuz şöyleydi. En çok kime benzisiz? Aileden veya bir ünlü? Sizi kime benzerdirler?

Evet, ilk bir saat sizi şöyle güne hazırlama çabasındayım. Güne şöyle hareketli başlayalım istiyorum. Başkent Bağdat, Musul, Dakuk, Altınköprü, Tel Afer, Erbil. Her şeyden önemlisi yurt dışı. Türkiye, Almanya, Danimarka. Fransa, bizleri şu anda dünyanın dört bir yanında dinleyen bütün dinleyicilerimize hoş geldiniz diyelim efendim, sefalar getirdiniz.

Yaşları gözüme dolan dünya, ah yalan dünya. Selda Baycan manisi tüm Bağdat'ta bizi dinleyen, başkent Bağdat'ta olan dinleyicilerimize özellikle de armağan olsun efendim. Evet, mesaideymiş Işıl. Davamdan bizi izlere. Allah güç kuvvet versin. Şimdi çok sevilen bir şarkı var. Zeynep Hanım istedi. WhatsApp'tan mesaj yazmış. Günaydınlar Merve Hanım, ben Almanya'dan Zeynep. Semiramis Pekkan'dan Bana Yalan Söylediler şarkısını verirsen çok sevinirim. Beni özellikle Ebru Gündeş'e benzetiyorlar. Ben de makyajımı ona benzetmeye çalışıyorum. Sorunun da cevabını vermiş olayım. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim Zeynep. İki el bir baş verdiler. Türkeş Bey, Ferit Sayfur'dan Bırak Şu Gurbeti herkese armağan olsun. Hay hay, seve seve. Birazdan hazırlayacağım.

Cemal Süreyya çok güzel demiş. Kırılmıştım, sorsan anlatacaktım. Üzülmüştüm, sarılsan ağlayacaktım. Yorulmuştum, kollarını açsan sarılacaktım. Parçalanmıştım, toplasan toplanacaktım. Ama sen görmedin, duymadın, hissetmedin.

0: Evet, şimdi sıradaki istek şarkımıza geçelim. Bir Ferdi Tayfur isteği vardı efendim. Bir dinleyelim. Bırak şu gurbeti. Gel de kurtar beni böyle yanmaktan. Bırak şu gurbeti canım sevdiğim. Bırak şu gurbeti, dön gel canım sevdiğim. Türkeş kardeşimize ve Altın Köprü'den bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize armağan olsun efendim.
1: Gurbetin kahrını

Evet, güzel şarkımızı dinlerken bir mesajımız geldi. İş yerimden selamlar. Ben Yıldız annesi. Görünüşümle, davranışımla, her şeyimle babama benziyorum. Sorumuzun cevabını vermiş. Bu arada demiş ki Muzaffer Fiter'e acil şifalar diliyorum. Biz de kendisine acil şifalar dileyelim. Allah şifa bekleyen herkese şifa versin efendim. Bu konuda her zaman dua edelim. Ben her sabah bunu söylerim. Şifa bekleyen herkese Allah bol şifalar nasip etsin ya Rabbi. Demiş ki Yasir'in eşine ve tüm dinleyicilere hediye olarak Ali Bey'le şarkısı istiyorum. Size ve çalışanlara selamlarımı, en iyi dileklerimi sunuyorum. Sayın Merve Hanım demiş. Çok teşekkür ederim. Hemen bir Ali Bey'le manisi hazır ettim. Bunu da eşi dağın Bağdat'tan bir telefon bağlantım olacak. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.

Işıl bir şarkı istemiş, onu da hazır ettim. Biz bir telefon bağlantımız var. Saat 10'da alalım, bir Bağdat'a bağlanalım. Seve seve başım gözüm üzerine. Türkeş Bey teşekkür ederiz, iyi ki varsınız. Siz de öyle efendim. ...0770-131-34-61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Bugünkü sorumuz, en çok kime benzesiz? Aileden birine, bir ünlüye benzediği, sizi kime benzediler? Sorumuz bugün buydu. Birçok dinleyicimiz ve izleyicimiz babama benzerim cevabını verdi. Ne güzel.

0: كان وفاصل زبير علي بنا معنسي إيشتغ أفاندم بيزدان يلدز أنيسي إستامشيدي أمارم beğenmiştir. Şimdi telefon hattımızda efendim Ömer Aycan var. Bağdat'a bağlanıyoruz. Kendisine bir alo diyelim. Alo.
1: Merhaba.
0: Merhabalar, günaydın Ömer. Hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sağ olasın.
0: Necesin? İnşallah iyisin.
1: Sağ olun size de.
0: Şükürler olsun. Ömer, Bağdat'taki gelişmeleri aktarmanı istiyorum. Bugün bizler için hangi haberleri hazırladın? Mikrofonu sana bırakıyorum tamamen.
1: Merhaba, hayırlı sabahlar diğerlerimiz. Bugün Bağdat'ta vatandaşların günlük hayatından doğrudan etkili birçok konu da vardır.
0: Hı hı.
1: Bunlar baştan hizmetlere günlük ekonomik ve altyapı geliyor. Bağdat, Irak'ın siyasi, idari ve ekonomik merkezinden bu nedeniyle Bağdat'tan ya da başkentten yaşanan herhangi bir sorundan doğrudan vatandaşlarının hayatından etkiliyor.
0: Hı hı.
1: Özellikle trafik sorunun Bağdat'tan en önemli sıkıntısından biri, sabah ve akşam saatlerinde birçok bölgeler ciddi trafikten yoğun
0: Hı.
1: yaşanıyor. Bu sorunun çözümü için sadece yeni yollardan yapmak yeterli değil. Toplu taşıman gelişmeler yeni ulaştırma yollarından açmasından ve trafik sisteminden daha iyi düzenlenmesi gerekiyor. Hizmetler konusunda vatandaşların beklenti büyük. Elektrik, su, temizlik, yollar ve altyapı gibi temelli hizmetlerinden daha iyi olmasından gerekiyor. Güvenlik açısında ise Bağdat geçmiş yıllardan göre daha istikrar bir durumda. Ancak bu güvenlik devam etmesini için çalışmalar sürekli olmasından gerekiyor. Bence Bağdat'tan sorunlarından geçişi çözümlere değil, uzun vadeli ve kapsamından bir plan ile alınmadı. Çünkü Bağdat sadece Irak başkenti değil, aynı zamanda milyonlarca insanların yaşanan büyük bir şehirdir.
0: Evet.
1: Vatandaşı artık sadece açmak veya proje duymak istemiyor. Yapılan çalışmaların sonucunu günlük hayatından görmek istiyor. Sonuç olarak da bunu diyebilirim, daha düzenli, daha güvenlik ve daha iyi hizmetlerin olan bir şehir olması için devlet kurumların, yerli yönetmeler ve vatandaşlarının birlikte çalışmasından gerekiyor. Bunlar özel olarak da Bağdat'ta günde size anlattım.
0: Evet.
1: Şimdi mikrofon size bırakıyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ömer bizlere efendim başkent Bağdat'tan bağlandı. Ömer Aycan, Bağdat muhabirimiz, sevgili meslektaşımız. Ömer, bilgiler için çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak.
1: Rica ederim.
0: Kolaylıklar
1: size
0: diliyorum
1: de.
0: Sana. Hoşça kal.
1: Hadi bay bay.
0: Hoşça kal. Hoşça kal. Teşekkür ediyoruz efendim Ömer arkadaşımıza, meslektaşımıza. Evet, şimdi sırada güzel bir şarkımız var. Çok beklettim sanırım. Hatasız kul olmaz. Tarkan'dan dinleyelim bir de. Orhan Baba'dan çok dinledik biliriz ama bakalım Tarkan nasıl yorumlamış. Bu arada Tarkan çok güzel türkü, sanat müziği ve halk müziği de yorumlar. Işıl'ın isteği üzerine hem dinleyelim hem de güzel anılara dalalım.

Bu feryat, bu hasret öldürür aşk beni. Uzakta da olsa razıyım, sev beni, razıyım, sev beni. Ama en güçlü yeri şu, diyor ki feryada gücüm yok, feryatsız duy beni. Sevenlerin aşkına ne olur sev beni, sev beni. Orhan Baba klasiklerinden. 33 sanatçı, 33 eser albümündeydi bu. Gerçekten efsane isimler vardı. Özcan Deniz, Nükhet Duru, Ajda Pekkan vardı, Athena vardı hatta. Herkes en iyi isimler Orhan Baba şarkılarını söylüyordu. Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuştu. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim ve geçelim diğer konularımıza. Yusuf A, iyi yayınlar, kolay gelsin yazmış. Hoş geldin Yusuf, sefalar getirdi. Nasılsın? Umarım iyisindir. Arkadaşlar 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bana ulaşabilirsiniz. Programımızın ilk bir saatini geride bıraktık.

Müslüm baba, hay hay. Vallahi Yusuf biz de iyiyiz. İnşallah sen de iyisindir kardeşim. Ay saçı burma, uzakta durma.

Mahmut Kasko iyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız Mahmut kardeşim? İyi misin? İshak arkadaşım bir şarkı. Evet. Barışa barışa, değer güle, danışa danışa. Arayabilir miyim canlı yayını? Elbette. WhatsApp'tan arayabilirsiniz. Buyurun, bekliyorum telefonunuzu.

0: Efendim, WhatsApp'tan istediğiniz gibi telefon edebilirsiniz. Telefonlarınızı bekliyorum. Seve seve cevap veririm. Size teşekkür etmek istiyorum. Canlı yayında çok profesyonelce bir iş yapıyorsunuz. Teveccühünüz efendim. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir bağlantımız var. Hemen alalım. İki taraftan telefon çalıyor. Bir saniye. Alo.
1: İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar ben, getirdiniz.
2: Hoş bulduk. Ben Yusuf Aga, Fransa'dan yurt dışından katılıyorum. Tabii ki sık sık izliyorum sizleri. Hı hı. Her gün bütün programları takip ediyorum. İlk önce sizi tebrik etmişim.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Profesyonelce bir iş yapıyorsunuz. Gerçekten de yani hayran kaldım. Allah sizi var etsin. Bu radyodan her zaman sizi başarılar dilerim. Sizi eksik etmesin.
0: Amin.
2: Bir de bir notum var. Bak,
0: buyurun lütfen.
2: Onu demek istedim. Diyelim yani o bir arkadaşlar da takip ediyor biz radyoda. Tabii ki hepsi canlı yayın yapıyor.
0: Elbette.
2: Bazen canlı yayın yaptığı zaman bilirsen gösterişli olarak da Facebook'tan görürsünüz zaten.
0: Evet.
2: Onlar sizi takip profesyonel davranmıyor. Kusura bakma bu iltifat değil. Ama ben sizin şeyinize yani hakikaten sunucunuza, şeyinize, konuşma tarzınıza çok hayran kaldım kardeşim. İyi ki varsınız. İyi ki neticede bu işi böyle profesyonelce yapsınız.
0: Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım da ellerinden geleni yapıyorlar elbette. Onlar da işlerinde iyiler. Elinden geleni yapıyorlar tabii ki.
2: O tabii ki onlara demem bir şey yoktu ama canlı yayında biraz yani onu anlatmak isterim. Siz daha profesyonel davranıyorsunuz.
0: Çok teşekkür ederim.
2: İnşallah anlatabildim mi demek istiyorum.
0: Anladım efendim.
2: Kameranın önünde daha profesyonelsiniz.
0: Çok teşekkür ederim. Onu anlatmak istedim. Çok teşekkür ederim. Bu
2: sizler başarılar dilerim. Oradaki kadrede herkese kolay gelsin. Güzel iş yapsınız. İnşallah başarılarınızın devamını dilerim. Allah'a emanet olun. Sıradaki şarkı da inşallah Türkmence bir Ercan Şahap'tan bir şarkı tutsak
0: memnun olmalıyız. Emredersiz. Baştan gözlerle.
2: Çok sağ olun.
0: Emredersiz.
2: Çok sağ olun kardeşim. Allah razı olsun. Allah'a emanet
0: sizlere
2: olun.
0: De, sağ sizlere
2: olun.
0: De efendim.
2: İyi yayınla sağ olun. Sağ
0: hoşça olun. Kalın. Hoşça kalın. Yusuf kardeşimiz bizlere Fransa'dan telefon etti. Eksik olmasın görüşleri için. Her zaman takip ediyor. Mesajını eksik etmiyor. Çok teşekkür ederim. Ama indi Londra'dan arayan, Fransa'dan arayan var. Sizlerin telefonunu beklerim. Hani ne oldu telefonlar? Çok teşekkür ederiz Yusuf A. Bu güzel iltifatlar için. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Bir telefon bağlantımız var. Alo diyelim. Alo.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
3: Hoş bulduk. Sabahınız hayırlı olsun.
0: Hayır sabahlar olsun efendim. Yusuf Babas hoş geldin sen.
3: Hoş bulduk. Allah razı olsun senden. Ne geldin?
0: Sağ ol. Sen necesin? İnşallah iyisin.
3: Allah razı olsun senden.
0: Sağ olasan.
3: Prestejde bulunabilirim.
0: Elbette emredesen buyurun.
3: Sağ olun emretmezsin. İbrahim Dalsas'ın Nahin Şeyh'in şarkısından Analar Ağlamaz.
0: Baştan gözlerine.
3: Onun zahmet olmasın.
0: Baştan gözlerine.
3: Armağan olsun size, Kadir'e, bütün arkadaşlar. Eyvallah.
0: Çok teşekkür ederim Yusuf Babası. Allah kuvveti versin. Allah'a emanet ol.
3: Allah'a emanet ol.
0: Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet ol.

Evet efendim. Şimdi Fransa'dan bizi arayan Yusuf Ağa'yı bekletmek istemiyorum. Güzel bir Ercan Şapman ise hazır ettim. İnşallah gönlüne göre oğlu. Öncelikle kendisine, ailesine ve Fransa'da bizleri izleyen, dinleyen bütün dinleyicilerimize, takipçilerimize armağan olsun efendim. Ercan Şapman'ın en sevilen manilerinden bir tanesi. Eli kırılsın.

0: Abut İlhan ve Ercan Şab'ı buluşturan çok güzel bir düet. Çok sevili bu düet. Keşke Yusuf Bey'e sorsaydı. Bakalım Fransa'da havalar nasılmış. Bir telefon bağlantımız var. Alo diyelim. Alo.
1: Günaydınlar.
0: Alo.
1: Alo, günaydınlar.
0: Günaydın. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Hoş buldunuz. Sağ ol. Tanıdın mı, tanımadın mı?
0: Tanıdım Murat Bey.
1: Hayır, tamam o zaman. Devamlı arkadaşız. Günaydınlar.
0: Günaydınlar efendim. Nece oldu? Sıhhatiniz nece oldu? En son hastaydınız.
1: Elhamdülillah. Şu an arabadayım. Araba kullandım.
0: Elhamdülillah. Ha, iyi olasız ya Rabbi.
1: Sağ ol, sağ ol. Sizinle beraber.
0: İstadımız manini.
1: İnşallah. Bir gün konukuz ne adam ben sizi eşitmedim. Tam arabaya binmekle aradım.
0: Tamam. Çok teşekkür ederim. Bugün bir soru sordum. Dedim sizi kime benzederler? Nene uza, baba uza, yem bir temsil çıkardana, bir ünlüye. Dedim sizi en çok kime benzeder etrafınız?
1: Bana en çok benzederler, tek öz başıma benzederler bana. Bana benzeyen yok.
0: Bir tegemdi siz. Tamam, güzel cevap.
1: Bir tegem, bana benzeyen yok. Beş öz başımı benzer.
0: Hep tek kalın ya Rabbi. Buyurun efendim, istadığınız manini ben bilmem ama kimlere armağan olsun?
1: Armağan olsun tüm dinleyicilere. Bir akasla gelsin bizim kardeşimiz Yusuf bizi şu an aradı bizden aval. Aradı sizi Yusuf Bey Fransa'dan.
0: Hmm, arkadaşınızla anlaşılan. Ne
1: tabii
0: güzel.
1: Tabii ki yani TikTok'tan görüşürüz, çok görüşürüz.
0: Ne güzel.
1: Canlı yayın olmak katılık bir yerden.
0: Ne güzel.
1: Düşman diline hizmet etmek için her zaman bizim canımız fedadır.
0: Ne güzel ya. İyi ki varsınız. Allah ömrü uzun etsin ya Rabbi.
1: Amin ecmain. Buradan da saygı selamı tüm kâkül kâsına. Bizi izleyenler sen affeden sevmezdir ya kadar.
0: Murat Bey, kapatmadan bir sorum daha var. Şu anda siz böyle bilem her yerimizi Bağdat'tan ağrısız.
1: Ben şu an yok.
0: Şu an neredesin? Vasi bölgesindesiniz. Tamam. Baştan gözlerine. Hemen manevizi hazır ettim. Bu maniden sonra veririm. Seve seve.
1: İnşallah. Memnun olur.
0: Estağfurullah.
1: Hadi inşallah kolay gelsin.
0: Baştan gözlerine emredersiniz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Çok mu uzak? Biri WhatsApp'tan yazmış. Merve abla, telefon sesi geliyor. Açtım. Telefonun sesini açtım. Ben çok severim öyle klasikçi insanı. Telefonun sesi gelecek. O heyecanı benimle yaşayacak.

Şimdi bir Fransa isteğimiz var. Bir de Vasti bölgesinden bizleri arayan programımızın devamlı arkadaşlarından Murat Hamamcı Bey'in bir isteği var. Halit gelmiş, Halit Nefçi. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar dilerim sizlere demiş. Hoş geldin Halit, nasılsın, inşallah iyisin. Mustafa gelmiş Erbil'den, Mustafa Erbil'i, iyi yayınlar Merve abla demiş. Hoş geldin Mustafa, nasılsın? Turnalara tutun da gel. Efendim bugün o kadar güzel şarkılar, o kadar güzel telefonlar vardı ki çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hep var olun. Güzel sesinizi duymak, mesajlarınızı okumak hepimiz adına, özellikle de kendi adıma bizi çok mutlu ediyor efendim. Allah sizleri eksik etmesin. Sağ olun kardeşim. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Allah sizleri çok görmesin bize. Aynı şekilde efendim. Gurbeti olan bir kardeşimiz bizden size gelsin efendim. Yusuf Ağa'ya gelsin.

Efendim, gurbette olan bir kardeşimize armağan ettik. Bütün gurbetçilerimize de saygılarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. En yakın zamanda vatana dönmeniz dileğiyle efendim, sevdiklerinize, ailenize kavuşmanız dileğiyle diyorum. Yine eskiden zordu, şimdiler iyi. Görüntülü konuşma falan var. Eskiden daha zordu. Şükürler olsun teknolojinin bazı icatları biraz mesafeleri kısaltıyor. Şimdi Murat Bey'in isteğiyle sizi baş başa bırakıyorum.

0: yaşıyorum.
1: Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum. Efendim Murat Bey'in isteği üzerine bu şarkımızı dinlemiş olduk. Şimdi biraz özümüze dönelim. Kızman gariban.

çok güzel bir maniydi ya. Kızman gariban. Çok gövülden yeri. Beşer Yaşar'a da selamlarımızı ile tağım buradan efendim.

Bir Müslüm Baba isteğimiz vardı. Bir dakika, onu unuttum. Özür dilerim, bir saniye. Esen istemişiydi bizlerden. Esen Küzatı. Kusuruma fela. Hemen hazır ettim. Uzun uzun kalmışlar kızmanlar. Aklıma bilirsiniz ne geldi? Şöyle düşündüm. İnsan aslında nerede garipti? Arkadaşlarının, ailesinin, sevdiklerinin ya da onu sevmeyenlerin olduğu bir ortamda garipti. Eğer bir kişi bile sizi sevirse, bir şehrin, bir ülkenin hiç farkı yoktu bence. Yeter ki yanınızda sizi seven biri olsun. Zaten dünyada hepimiz garip değil mi? Nasıl olsa yolcuyuz. Bugün varız, yarın yokuz. Öyle düşünmek lazım. Efendim, bugünkü konularımıza geçelim. Konularımızı aksattık, son yarım saate bıraktım. Müslüm Baba'dan Bir Gözleri Fettan Güzel Eşi Dağın. Ben de bu arada konularımıza şöyle bir göz atayım. Bugünkü sağlık konumuz şöyleydi. Dedik ki işte sabahları artık yorgun uyanırız. Buna bir çözüm bulalım. Sabahlar çok yorgun uyanırız, böyle bezarız. Bu arada böyle özellikle de ayaklarımız çok ağrırsa, yani damar dolanmağı olursa ya da gözümüz çok atırsa, yani takatsizsiz çok, ellerimizde ayaklarımızda sır olmak hissedirse biz. Ve bunun gibi birçok şey. Magnezyum eksikliği olabilirmiş. Uzmanlar diyor ki magnezyuma vücut niçin ihtiyaç duyar? Sinirlerin daha normal çalışması için, enerjinin yüksek tutulması için ve birçok önemli görevde rol alar magnezyum. Eğer bu belirtiler hissedirseniz bir tahlil alın. Magnezyum seviyenize bakındırlar.

Evet, 0770 131 34 telefon numarasından WhatsApp'tan ya da normalden telefon edebilirsiniz. Bu sabahın sorusu, dedik ki sizi en çok kime benzerdirler? Anne uza, baba uza, ata uza, dede uza, yoksa ünlü birine? En efsane cevap Murat Bey'den geldi. Dedim ben tek emmeni kimseye benzetmirler. Tek özümem. Birçok arkadaşımız da dedi babama benzerim.

Gözleri fettan güzel. Derde dert salan güzel. Elüden hara giydim. Bize şer satan güzel. Efendim Müslüm Baba'nın sesinden eşittik. Esen seni beklettim boynumu azad ile. Çok teşekkür ederim mesajı için. İnşallah eşidisen. Şimdi geçelim burçlara. Bu hafta burçlara bakalım neler bekliyor. Bu hafta gökyüzü burçlara neler söylüyor. Hazırsanız ilk 6 burcumuz geliyor. Koç burcu elhamel. Koç burçları için bu hafta hareketli geçebilir. Özellikle iş ve günlük hayatınızda yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsiniz.

Kemalçe ve bir Karadeniz şivesiyle pazara kadar nasıl söylenir? Evet, dinlemiş olduk. İshak Bey bakın şöyle diyor. Çok erken uyanınca genelde derin uykudan çıkmış oluyoruz. Bu yüzden bir süre ağır ve yorgun hissedebiliriz. Ayak uyuşması ise çoğu zaman baskıdan olur. Geçicidir ve hareket edince düzelir. Ama sık tekrarlanıyorsa, uzun sürüyorsa ya da ağrı renk değişimi, soğukluk gibi belirtiler eşlik ediyorsa doktora görünmekte fayda var demiş. İshak Bey sanırım bu medikal sektöründesiniz gibi geliyor bana. Çok çok sağlayacağım bir şey değil. Kusurumu affeylesen. Çok beklettim seni. Unuttum mesajı doğrusu. Boğa burcuna geçelim. Esavır diyor ki boğaları bu hafta daha sakin ve planlı hareket etmek isteyebilir. Maddi konularda gereksiz harcamalar yapmamaya özen gösterin.

sabahtan kahırlandık, sonra dergiştik, bir gurbetçilerden kahır yedik, sonra indi bir de hareketlendik. Ama güzel değil mi böyle, değil mi? Duygudan duyguya bütün duyguları yaşıyoruz. Sabaha Türkmen FM'de böyle başlanır efendim. 90.1 frekansındasınız. Tabii ki en iyisi sizleri bekliyor. İkizler Burcu'na geçelim Ali Cavuz'a. İkizler için iletişim dolu bir hafta. Telefonlar, mesajlar, görüşmeler derken oldukça hareketli günler sizi bekliyor. Güzeller içinden bir seni seçtim. Kalbimi sana. Esen sen soruma cevap ver. Seni kime benzederler?

Yengeçler bu hafta biraz daha duygusal olabilir. Aile ve yakın çevrenizle geçireceğiniz zaman size iyi gelecek demiş. Anneme canım benim demiş. Allah uzun ömürler versin anne ve canım.

Aa, İshak Bey mesleğiniz iyiymiş. O zaman psikolojik konuları bundan sonra size soracağız. Adli psikiyatrist. Çok zor bir iş gerçekten. Ankara'dan iyi yayınlar ve başarılar dilerim. Yengecin şansını sıradaki şarkıyı tüm yengeç burçlarına ithaf ediyorum. Sevmez olaydım. Araştırmacı yazar. O güzel gözleri. Hangi özelliğini saysam bilmiyorum efendim. Şemsettin Küzeci Bey. Sevmez olaydım, duymaz olaydım o güzel sözlerini. Özellikle Türkmenlerin Azerbaycan bağlantısı konusunda emek harcayan, çaba sarf eden önemli isimlerden birisi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz başkent Ankara'da. Selamlarımızı iletelim. Yengeç burcuymuş, öğrenmiş olduk üstadımızla. Bu arada Aslan burcuna geçelim efendim. Edip Akbayram'dan Her Şey Senin Uğruna şarkısı da Şemsettin Bey'e armağan olsun, sevgili eşine. Saygılarımızı, hürmetlerimizi iletiyorum. Erkan Muhtaroğlu günaydın. İyi sabahlar demiş. Hoş geldin Erkan. Necesin?

Şemsettin Bey gerçekten tam size göre bir şarkı. Hani böyle her şey senin uğruna, Kerkük uğruna, Türkü Meleli uğruna dermiş gibi. Bizden size gelsin efendim. Başak Burcu'na geçelim, El Azra. Başaklar bu hafta düzen ve planlama konusunda oldukça güçlü. Yarım kalan bir işi tamamlamak için güzel bir dönem, haberiniz olsun diyor. Sen yarim olacaksın. Evet, ilk 6 burcumuzda bu hafta yorumlar böyleydi. Şimdi biraz müzik ve kalan 6 burcumuza geçelim efendim. Türkmen FM'de Merve ile Günaydın devam ediyor.

Merve abla, adli psikiyatri ne demek? Suç ve şüphelileri hayırsızdır. Akli dengesi yerinde mi değil mi diye teşhis koyuyor işte. Yani yasal süreçlerini izleyen uzmanlar.

Her şey senin uğruna. Evet efendim, Edip Akbayram'ın efsane şarkılarından bir tanesini dinledik. Sırada hareketli, duygusal, karışık gideceğiz artık. Tamamen sizlere özel bir liste hazırladım her gün olduğu gibi. Cumartesi böyle biraz daha konularımız az. Hani sizleri sıkmak istemiyorum. Bir haftaya başlayalım, ondan sonra daha efendim yoğun konularla devam ediyoruz. Sen beni biliyorsun, damardan vuruyorsun Merve. Çok güzel şarkılar çalıyorsun. Eline sağlık, iyi ki varsın kız demiş. Çok teşekkür ederim. Dinleyicimizin samimiyeti. Ne kadar güzel değil mi? Boşuna demiyorum Türkmen FM eviniz diye. Biz de aileniziz.

0: Selamünaleyküm, günaydın. Umarım iyisinizdir. Aleykümselam efendim, günaydınlar. Hoş geldin sevgili Ersan Sorani. Seyf Nebil'den bir şarkı armağan etmek istiyorum. Tüm Türkmen FM ekibine, aileme, sevdiklerime, tüm dinleyicilere, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hepinize güzel bir zaman geçirmenizi diliyorum. Kardeşiniz Ersan Sorani demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hemen hazırladım. Biraz sonra birlikte dinleyeceğiz.
1: Çalara kaldın hırsız, çalara kaldın.
0: Hangi burçta kalmıştık? Terazi. El mizan. Teraziler için bu hafta denge önemli. İş, aile ve kendinize ayırdığınız zaman arasında denge kurmaya çalışabilirsiniz. Kolay gelsin sevgili teraziler. Akrep. Akrep burçları bu hafta biraz daha kararlı. Uzun zamandır düşündüğünüz bir konu artık karar verme noktasına getirebilir sizi demiş.
1: Sen gör o zaman kimmiş kararlı. Ama Allah kullan.
0: Yay burcu, El Kaos yaylar için hareketli ve sosyal bir hafta. Yeni insanlar, yeni komşular ve farklı planlar gündeme gelebilir. Rutinden biraz çıkmak sizin için iyi.

Bir Seyif Nebilisi'miz var. Arapça bir şarkımız var. Onu dinleyelim. Sonra kaldığımız burçlara, kaldığımız yerden devam edelim. Oğlak'ta kaldık, El Cedi. Oğlaklar bu hafta sorumluluklarını biraz daha fazla hissedebilir. Ancak emek verdiğiniz bir konuda güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz. Sabırlı olun, adım adım ilerleyin demiş sevgili oğlaklar için.

Günaydın Murat, hoş geldin. Günaydın Merve Hanım, iyi yayınlar dilerim sana. Irak Ulusal Günü kutlu olsun. Ülkemiz hep var olsun efendim. Nasılsın Murat, iyi misin? Son iki burcu da şöyle müzik arasına sıkıştırayım. Kova burcu, kovalar için yeni fikirler haftası, aklınıza gelen bir düşünceyi hemen kenara atmayın. Belki de uzun zamandır aradığınız çözüm bu hafta aklınıza gelen o fikir olabilir. Balık burcu, Elhut. Balıklar bu hafta kendilerine ve sevdiklerine zaman ayırabilir. Duygusal olarak sizi rahatlatacak bir konuşma veya güzel bir buluşma gündeme gelebilir.

Ersan kardeşimizin isteği üzerine Seyf Nebil'den güzel bir Arapça şarkı dinlemiş olduk. Şimdi WhatsApp'a güzel bir mesaj geldi. Biraz uzun. Yıldız annesi demiş ki selamlar. Geçmiş ve şimdiki nesiller arasında bu dönemde birçok hastalık ortaya çıkmış. 1. Eskiden erken saat 10'da uyurduk. Şimdi ise 2'de uyuyorlar. Bu tiroid problemlerine neden oluyor. 2. Eskiden çatıda uyurduk. Şimdi ise klima altında uyuyoruz. Her yer nemli. Bu da kemiklerimizi etkiliyor demiş. 3. Eskiden kişisel cep telefonları yoktu. Sabit hatlı telefonlar vardı. Bu telefonların ekranlarının rengi gözleri ve vücudu etkiliyor demiş. 4. Eskiden sağlıklı yiyecekler boldu. Şimdi ise her şey konserve. Bunların hepsi insan vücudunu etkiliyor demiş. Yine doğru. Eskiden imkanlarımıza göre yerdik. Ona göre hayatımızı belirlerdik. Şimdi ise her yerde yemek yiyoruz. Bu konuda özgürüz. Her yerde yemek yemek zorundayız. Çok fazla yemek sağlığı etkiliyor demiş. Ne kadar güzel özetlemiş. Çok teşekkür ederim Yıldız annesi. Belki de teknolojinin yenilik getirdiği kadar sağlığımızı etkilediği noktalara da göz atmalıyız. O gün yine bununla ilgili bir şey okudum diyor. Biz eskiden mesela büyüklerimiz sabah ezanıyla kalkar, günü başlatırdı. Vücut uyuyacağı ve kalkacağı saati bilirdi ve sindirim sistemi ona göre çalışırdı. O yüzden eskidekiler daha göbekli değildi, daha dinçti, daha görünüş olarak gençti. Ya da hanımlar daha ağır işleri yapabiliyorlardı. Soğuğa sıcağa daha dayanıklıydı beylerimiz, hanımlarımız. Çok teşekkür ederim Yıldız annesi. Murat Gedik Ağa nasılsın? Gerçekten bilginize sağlık Yıldız annesi.

0: başım gözüm.
1: Vallahi ben de mesajınızı gördüm, iyi oldum. Çok teşekkür ederim.
0: Üstüne aman aman.
1: Bir İsmail YK isteğimiz var. Hazırladım. Efendim yavaş yavaş 2 saati dolduracağım artık. 8 dakikam kaldı. 2 saattir sizinle birlikteyim ama inanın sanki 20 dakikadır size sesleniyorum. Sizinle olmaktan, zaman geçirmekten, bu mikrofonun başında olmaktan asla sıkılmıyorum. İyi ki varsınız. Yusuf Ağa da demiş ki en önemlisi yiyeceklere dikkat etmek lazım. Gerçekten öyle.
0: Bakmasın demiş biri daha.
1: Eskiden ben içecek içtiğimizi hatırlamıyorum. Şimdi enerji içeceği olmadan gençler güne başlamıyor.
0: İnansın bu sözü.
1: Ya da böyle soğuk bir içecek istiyorlar ama eskiden bizde bu kadar yoktu ya. Oralet vardı, gazoz vardı.
0: Aman sözüme, aman aman.
1: Çay vardı.
0: Olur, inansın bu.
1: Kahve vardı yani, sınırlıydı.
0: Sözüme.
1: En lüksümüz şerbetçiye gider şerbet içerdi. O en lüks şeydi bizim için.
0: Aman Allah.
1: Ama ortam daha samimiydi ya. Dostluklar, komşuluklar gerçekti. Arkadaşlıklar kalptendi. Biri düştüğünde onu yerden kaldırmak için, düştüğü yerden kaldırmak için herkes elini uzatırdı. Şimdi herkes çelme takıyor.

0: Emri olur. Evet, güzel bir şarkı. Şimdi sırada İsmail Yekaş şarkısı var. Çoktandır programlarımda vermemişim. Şimdi dikkat ettim. Biliyor musunuz, birçok şarkıyı ben de unutuyorum ara sıra. Gün içinde çok şarkı dinliyoruz haklı olarak. Bir bakıyorum, aa ben bu şarkıyı dinlememiştim. Aa çok seviyordum. Ezbere biliyordum diyorum. Çok teşekkür ederim. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Şimdi gelelim bugün bu heyecanımın sebebine. Böyle ses tonumdan anlayacaksınız. Çok heyecanlıyım bugün. Yarın okullar başlayacak. Benim de iki evladım var. Yeni bir dönem. Özellikle bizim için çok yeni bir dönem. Şehir değişikliği yaptık. Buradaki sisteme çocuklarım acaba nasıl dahil olacak? Hem biraz endişeli hem de biraz mutluyum. Bir de en çok şeye mutluyum. Hatta içimden pis pis gülüyorum. Aramızda kalsın. Hep böyle ben programa başladığımda siz sonlara doğru geliyordunuz. Haklı olarak tatil dönemi olduğu için onda günü başlatıyordunuz. Ama şimdi mecburi sabahtan başlayacağız artık. Artık bütün mesailer başladı.
1: Giderim uzaklara tek başımayım. Geri dönülmüyor.
0: Amin, hepimizinkini Allah bağışlasın. Hayırlı olsun, başarılar dilerim onlara. Çok teşekkür ederim. Amin, bütün öğrencilerimize başarılar dileriz efendim. Duygusal şarkıyı dinletmemek için sürekli konuşuyorum.

Evet, benim dinleyicim ve izleyicim beni nasıl anlıyor ya? Şimdi hani yağmur yağdığında bazı şarkılar var dedim size. Çok teşekkür ederim İshak kardeşim, iyi ki varsın. Bazı şarkılar vardır, çok özeldir yerleri, çok güzeldir. Ben bunu dinlemeyi çok seviyorum. Belki bugün yağmur olur. Dün hafif yağış tepelerde bir böyle hafif hani o tozun ve yağmurun kokusu birleşti ya. Bugün yağmur yağacakmış gibi hissettim, bilmiyorum. Bu şarkıyı vermek istedim gider ayak. Bu güzel yayın için teşekkür ederim Merve Hanımcığım. Şemsettin Küzeci Bey demiş. Ben teşekkür ederim üstadım. Yazdığınız için, mesajınız için şeref duydum. Çok teşekkür ederim. Görevim her zaman hizmetteyim. Yusuf A, hayırlı uğurlu olsun sizlere. Başarılar dileriz kardeşim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler herkese. Fransa'ya ve Yusuf Bey'e de saygılarımızı iletiyoruz efendim. Telefonunuz, mesajınız beni çok mutlu etti. İyi ki varsınız efendim.

Efendim giderayak böyle duygusal bir şarkı çalmış olduk. İki saat boyunca bir birlikteliğimiz oldu. Mesajlarınızla, telefonlarınızla, samimiyetinizle o güzel yüreğinize, ellerinize, dillerinize sağlık efendim. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın diyorum size. Benzemez kimse sana, benzemez kimse size diyerek ben programı bitireyim efendim. Allah nasip kısmet ederse yarın sizlerle buluşacağım. Yarın programım bir tık geç başlayacak. Yarın okullar açılıyor ve trafiği burada bilmiyorum. Kerkük'te trafik nasıl? Çocukları bırakmam gerekecek. Bu bir muhtemel. Ama beni bekleyin, size günaydın diyeceğim mutlaka yarın sabah. Hoşça kalın, sizleri çok seviyorum. Son şarkımızda benden size armağan olsun.

0: Men efem gün boyu sizinle
1: 90.1
0: Her anınıza eşlik eden ses Türkmen efem Günün en güzel anıları Türkmen efemde devam ediyor

ve her zaman sizinle. 90.1 Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

çekip aynı. Bana sorun kim haklı?

0: Walkman nelerinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

sen obur olsun, gök çimen yolu olsun. Gedi sen obur olsun, gök çimen yolu olsun. Harda yuhu gelende, oğlum yastığı olsun.

بحزن غريب أمام ورب السعيد مازن مازن أمام زمان قربان.

Ben yıldız sayarken sen rahat yap dur. En ucuz paraya aşkını sat dur. Aşkı sevdanı da gözden çıkart dur. Yaşım 14 iken zülfüm ağart dur. Aklımı aluda oyuncak et dur. Aklımı aluda oyuncak et dur.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Evet değerli dinleyicilerimiz, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerim sizler için ve bütün değerli dostlarına diyagın hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nostalji programına değerli aziz dinleyicilerimiz, buradan sizlerine diyagın Allah kolaylık versin bütün değerli dinleyicilerimize ve bir daha hoş geldiniz. Dilerseniz hemen gidiyorum. Birinci şarkımıza başlayalım değerli dostlarımız. Erol Evgin'in sesinden olacaktır. Aldım başımı gidiyorum bizler içindir. Ve hangi yıllarda çıkan bir şarkıdır? 1979'da çıkan bir şarkıdır değerli dostlarımız. Dilerseniz gidiyorum hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim. Özellikle de bütün tabii ki de dinleyicilere armağan olsun. Bütün değerli dostlara armağan gelsin. Ve değerli dinleyicilerimiz, bırakım sizleri bu güzel, muhteşem şarkımızla.

suskun kararsız. Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman

akış anlamsız. Can bıkmış usanmış, can çökmüş zamansız. Çek git diyor şeytan, gitti sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve şimdi de Yıldız Tilbe'nin sesiyle güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Hangi yıllarda çıkan bir şarkıydı bu? 1994'te çıkan bir şarkıydı değerli dostlarımız. Dilerse Özge Dağın Bakağın sözleri nedir? Ve değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Evet, bir daha döndük sizlerden değerli dinleyicilerimiz buradan. Dilerse Uz hemen gidelim Göksel'in sesinden günün birinde bir şarkı dinleyeceğiz değerli dostlarımız. Hangi yıllarda çıkan şarkı? 2001'de çıkan şarkıdır değerli dinleyicilerimize diyelim. Dilerse Uz gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim. Sizlere armağan olsun ve bir daha mutlu akşamlar.

Ve şimdi de Barış Manço'nun senesiyle Ben de Bilirim şarkısını dinleyeceğiz. 1975'te çıkan bir şarkıdı. Dilerseniz bırakalım sizlere bu güzel şarkıyla. Evet değerli dinleyicilerimiz. Tabii ki de ne diyelim? Radyo uzun sesini veririm bu şarkı sizler için.

Bekarım. Gel artık insafa Bekarım. Ve şimdi de Bülent Ersoy'un sesiyle Sitemler Yetmiyor şarkısını dinleyeceğiz. 1990'da çıkan bir şarkıydı. Duygusal bir şarkı.

Bülent Ersoy'un sesiyle şarkımızı dinledik ve şimdi de Dağlar Çağlar'ın sesiyle değerli dinleyicilerimiz, yıllardır şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. Hangi yılda çıkan bir şarkıdır? 1998'de çıkan bir şarkıdır. Dilerseniz hemen gidelim.

Ve şimdi de Mehsun Kırmızıgül'ün sesiyle Yıkılmadım Ayaktayım şarkısını dinleyeceğiz. 1998'de çıkan bir şarkı değerli dinleyicilerimize diyagın. Buradan sizlere saygı selamımızı gönderdik. Ve programı sizlerle tabii ki de devam ediri. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. Nostalji şarkıları. Ve dilerseniz bu şarkıyla hemen bırakım sizleri.

Sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

Ve şimdi de Cengiz Kurtoğlu'nun sesiyle Sözlerim Sevenlere şarkısını dinleyeceğiz. 2000'de çıkan bir şarkıydı. Dilerseniz bu şarkıyla bırakım sizleri ve bütün sevenlere gelsin.

Bundan sonra aşklara dargınım artık ve son şarkımız Gül'ün sesiyle olacak değerli dinleyicilerimiz. Ve hangi yıllarda çıkan bir şarkıdır? 1994'te çıkan bir şarkıdır. Dilerseniz gidelim hemen dinleyelim bakalım şarkının sözleri nedir? Ve güllü bizler için güller vardır. Dilerseniz hemen bu şarkıyla bırakım sizleri ve programımızın sonuna geldik. Umarım güzel vaxtlar geçirdiniz bizlerle. Ne diyelim? Özünüze iyi bakın. Kalın sağlıklı.

Yarım olsun, kadehler dolsun. Ben kaybederken Azrail seyredursun. Dinliyorsun, görmüyorsun.

çeker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından. Kaybolurum gülüşünde en güzelinden.

Merhabalar sevgili dostlarımız, hepinize hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar diliyoruz. Bu güzel cumartesi akşamından hepinize sonsuz sevgilerimizi iletiyor ve ne diyoruz, İstekler programımıza hoş geldiniz.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel akşamda güzel şarkılarımızı dinleyeceğiz. Sizlerin istekleriniz doğrultusunda tabii ki de. Şimdiden iyi dinlemeler diliyoruz. Güzel vakitler sizlerin olsun sevgili arkadaşlar. Ve özellikle şu an bizleri dinlemekte olan bütün dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz.

Ve iyi akşamlar, mutlu akşamlar diyoruz. Bizi dinleyen bütün dostlarımıza, tatil aferdenmeliye kadar bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun ve en güzel şarkılar size için gelsin diyoruz. Ve şu an sürüş halindeyken bizi dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza da hayırlı sürüşler diyoruz. Kazasız, belasız sürüşler bütün sürücü arkadaşlar, özellikle de taksici kardeşlerimize de hayırlı kazançlar ve hayırlı sürüşler. Sevgili dostlarımız, eğer programımıza katılmak isterseniz istekte bulunmak için telefon numaramız 0770 131 34 61. Tekrarlıyorum. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından programımıza katılabilirsiniz ve aynı zamanda aynı numaradan WhatsApp yolundan da mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp gönderebilirsiniz.

Evet sevgili müzik sevenliğimiz, bu güzel akşamda güzel şarkılarımızı dinleyeceğiz ve bakalım hangi şarkıları dinleyeceğiz. Ve ilk açılış şarkımızı hemen dinleyelim dilerseniz sevgili dostlarımız ve bu güzel açılış şarkımızda size için gelsin diyoruz ve bütün dinleyenlerimize armağan olsun diyoruz. Özellikle de yurt dışında bizleri dinleyen bütün gurbetçi kardeşlerimize de hayırlı akşamlar diliyoruz ve en güzel şarkılar size için gelsin diyoruz gurbetçi kardeşlerimize.

Ve hemen gidelim güzel açılış şarkımızı hep birlikte dinleyelim sevgili dostlarımız. Kim sesinden olacak? Robert Hatemo'nun sesinden olacak. Saf sevgilim diyecek sizler için ve bu güzel açılış şarkımız. Benden sizlere armağan olsun diyoruz ve güzel şarkımız sizlerle.

Ve Saf Sevgilim dedik ve bu güzel şarkımızı Robert Hatimo'nun sesinden hep birlikte dinledik. Sevgili dostlarımız, Vestekler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ve bu güzel akşamda hemen dilerseniz ilk istek şarkımızı tabii ki de dinleyeceğiz ve bakalım kimden mesajlar gelmiş. Teker teker sırayla tabii ki de gelen mesajları paylaşacağız ve istekleri de hep birlikte dinleyeceğiz. Tabii ki de göndermiş olan arkadaşlarımızın mesajlarını.

Ve hemen gelen mesajımızı paylaşalım. Süsü arkadaşımızdan gelmiş. Herkese hayırlı akşamlar diyor ve bizlerden Ahmet Vacı'nın sesinden bir şarkı istiyor. Ve bu şarkıyı da bütün dinleyenlere ve şu an bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Benden de bütün dinleyicilerimize armağan olarak gelsin diyoruz. Buradan dediğimiz gibi ta Telafer'den Mendi'ye kadar bizi dinleyen herkese, Erbil'e, Bağdat'a, Musul'a, bizi dinleyen bütün arkadaşlara selamlar olsun ve bu güzel şarkı size için gelsin diyoruz. En güzel şarkılar size için olsun diyoruz. İyi dinlemeler diliyoruz sevgili arkadaşlar.

Ve güzel manimizi de dinledik sevgili dostlarımız ve bakalım diğer isteğimizi kimden olacak, hangi arkadaşımız hangi istekte bulunacak sevgili dinleyenlerimiz.

Ve diğer mesajımız ise Cemal Almaz'dan gelmiş. Burak Bulut'tan güzel bir şarkı istiyor sevgili arkadaşımız. Ve bu şarkıyı da bizlere ve bütün dinleyenlere armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve tabii ki de isteği üzerine hemen gidelim bu güzel şarkımıza dinleyelim. Ve daha sonra sırayla istekte bulunan arkadaşlarımızın isteklerini yerine getireceğiz. Süremiz yettiğince, eğer yetmiyorsa da kusura bakmayın artık. Bir dahaki sefer inşallah diyeceğiz sevgili dinleyenlerimiz ve güzel şarkımız Burak Bulut'un sesinden size için geliyor ve Cemal Bey senin için geliyor.

Ama alışamadım dedik ve Burak Bulut'un sesinden bu güzel şarkımızı dinledik. Arkadaşımızın isteği üzerine ve bir kez daha telefon numaralarımızı hatırlatalım. Eğer programımıza katılmak isterseniz telefon numaramız 0770 131 34 60 tekrarlıyorum. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz. WhatsApp yolundan da mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp gönderebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Telefonlarınıza mesajlarınıza bekliyoruz. Zaten mesajlar geldi, paylaşıyorum güzel bir şekilde ve istekleri de yerine getiriyorum sevgili arkadaşlarım.

Evet sevgili dinleyenlerimiz ve hemen tabii ki de diğer mesajımızı da paylaşalım sizler için. Can Hattab'dan gelmiş. Hayırlı akşamlar. Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkı istiyor arkadaşımız. Ve bu şarkı da bize ve bütün dostlarına armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer mesajımız ise de Sibel arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar Cumut abla, nasılsın? İyiyim sağ ol Sibel'cim. Eğer sen de iyisen ben de iyiyim. Eğer mümkünse Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkı istiyorum. Seçimi sana bırakıyorum diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Sibel'cim. O zaman bu güzel şarkı sana darmağın olsun. Can Hattab'a darmağın olarak gelsin ve bütün Cengiz Kurtoğlu sevenliği için gelsin diyoruz bu güzel şarkı. Ve hep birlikte dinleyelim dilerseniz güzel şarkımızı. Daha sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz.

Ondan Ağlamam Ondan dedi Cengiz Kurtoğlu sizler için ve bu güzel şarkımızı dinledik sevgili dostlarımız. Ve özellikle Sürüşen'deyken bize dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza armağan olsun diyelim bu güzel şarkı. Ve bir diğer mesajımızı hemen paylaşalım sizlerle ve bakalım kimden gelmiş. Süzen Muhammed'den gelmiş. Bizden Sibel Can'ın sesinden eğer mümkünse güzel bir şarkı istiyorum diye yazmış. Tabii ki de diyoruz. Ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere ve dostlarına, ailesine armağan ediyor. Ve bize de armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine ve tabii ki de Sibel Can'ın sesinden güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyeceğiz sevgili dostlarımız. Telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım. WhatsApp'tan bize mesaj yoluyla ulaşmak için veya telefon yoluyla katılmak istiyorsanız telefon numaramız 0770 131 34 61. Tekrarlıyorum 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz ve gidelim güzel şarkımızı dinleyelim.

Ve güzel duygusal şarkımızı dinledik Sibelcan sesinden ve bakalım diğer mesajımıza. Selamun aleyküm, aleyküm esselam. Mehmet Kaya'nın mühendisine armağan yedirem. Dünya Bulut'a, bağcılarıma ve Mehmet Kaya'ya armağan olsun. Memnun oldum diye yazıp da teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Mektubu o besada uyasaydı daha da çok memnun olardım sevgili arkadaşımız. Bilerdik kimden geldi bu mesaj. Neyse teşekkür ederim. Ve tabii ki de isteği üzerine güzel manimizde hep birlikte dinleyeceğiz. Mehmet Kaya'nın sesinden olacak. Ve güzel manimiz geldi.

Evet arkadaşlar ve WhatsApp'tan güzel mesajımızı hemen paylaşalım. Mehmet Ali'den geldi. İyi yayınlar, iyi akşamlar diye yazdı. Teşekkürler. Sana da iyi akşamlar dedik arkadaşımız. Ve bizlerden Azeri Kızı Güney'in sesinden Derdimi Kimlere Desem adlı şarkı istiyor. Ve bu şarkı İbo Zade'ye armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine göndermiş olduğu mesaj için. Ve tabii ki de isteği üzerine güzel şarkımızı da hep birlikte dinliyoruz. Ve istekler programımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz.

Vallahi billahi çok seviyorum ve bu güzel şarkımızı Azeri Kızı Günün Sesinden hep birlikte dinledik sevgili dostlarımız. Ve tabii ki de arkadaşımızın isteği üzerine bu güzel şarkıyı dinledik. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve güzel şarkılarımızı da dinlemeye de devam ediyoruz.

ve elimize diğer ulaşan mesajımızı paylaşalım. Mehmet arkadaşımızdan gelmiş. Bizden Hülya Avşar'ın sesinden güzel bir şarkı istiyor arkadaşımız. Ve tabii ki de bu şarkıyı da bütün ailesine, arkadaşlarına armağan ediyor. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz kendisine göndermiş olduğu mesaj için. Ve tabii ki de Hülya Avşar'ın sesinden güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim. Ve bu güzel şarkımız da size için gelsin diyelim. Ve şu an bizi dinleyen, takip eden bütün dostlarımız için armağan olsun diyoruz. Akşamınız neşeniz de bol olsun inşallah. Ve bu güzel akşamda en güzel şekilde sevdiklerinizle, ailenizle güzel, mutlu bir şekilde geçirirsiniz.

Ve bu güzel şarkımızda Hülya Avşar'ın sesinden dinledik sevgili arkadaşlar ve diğer mesajımızda hemen paylaşalım sizlerle. Merhabalar canım, nasılsın? İnşallah iyisin, teşekkürler. Ben iyiyim, eğer sen de iyisen ben. Rüya, bir şarkı istiyorum Seyfi Nebi'nin sesinden ya Ruhi. Babama armağan ediyorum, teşekkür ederim, iyi günler dilerim canım. Teşekkürler canım. Mesajını gönderdiğin için babana armağan ediyorsun bu güzel şarkı. Arapça şarkı yine güzel, o zaman benden de sana armağan olsun. Sen babana armağan ettin, ben de sana armağan ediyorum bu güzel şarkıyı ve şu an bize dinlemekte olan bütün dostlarımıza ve bütün Arap kardeşlerimize de armağan olsun diyelim. Ve hayırlı akşamlar sevgili dostlarımız.

0: Ve bir telefon bağlantımız var. Alo diyelim.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo, selamu aleyküm.
0: Ve aleyküm selam programımız. Hoş geldin sen. İyi akşamlar. Adına tanıyak.
1: Benim adım Yusuf. Bağdat yolundan katıldım şu an odan.
0: Veli Yusuf arkadaşımız. Hoş geldin sen. Necesin? Sen çok böyle güzel, enerji dolu, güzel.

0: Geldi Sersu, maşallah. Keyfi yerindeydi.
1: Aa valla başıma bana basan.
0: Sağ olsan, baş sağ olsun. Ne yazık ki telefon bağlantımız kesildi. İnşallah bir daha katlar Yusuf arkadaşımız. Neyse diyelim, teşekkür ederim Yusuf arkadaşımıza. Ve istekler programımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili arkadaşlar. Ve güzel şarkılarımızı dinlemeye devam edeceğiz. Bir kez daha telefon numaramızı hatırlatalım. 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabiliyorsunuz. Ve bir kez daha alo diyelim. Alo.
2: Alo, selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam, programımız hoş geldin sen.
2: Sağ olasın, Allah razı olsun.
0: Allah senden de razı olsun. Adı ne, tanıyık seni?
2: Ben adım Ali Abdin.
0: Ali Abdin. Hardan arsan Ali? Hardan arsan? Hardan?
2: Duzdan.
0: Sonsuz saygı selamlarımız bütün Duz halkına.
2: Çok sağ olasın, varlar.
0: Sen de sağ olasın, var olasın. Belli. Tamam, gözümle kimler mağını etsen?
2: Almağın Edirem Hazır, İmaz Şahirli'ye, Seyfi'ye, Ali'ye, böyle kız Türkmen'e, Türkmen'in eline kamil.
0: Sağ olasın, Allah razı olsun, teşekkür ederim. Başka bir demeği var, biz memnunuz, teşekkür ederim. Sen de sağ olasın, Allah razı olsun, teşekkür ederim. Katıldığı için ve bizden Ali Bey'in sesinden güzel bir mani istedik kardeşimiz. Ve tabii ki de isteği üzerine güzel manimizde hep birlikte dinleyelim. Ve buradan bütün Ali Bey'in severlerine de armağan olarak gelsin diyelim. Ve hayırlı akşamlar dilek sevgili dostlarımız, bizleri dinleyen bütün dostlarımıza. Ve dilerse Oğuz Gedağ'ın güzel manimizi hep birlikte dinleyelim Ali Bey'in sesinden. Ve daha sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla programımıza devam edeceğiz inşallah.

0: Bir telefon bağlantımız var. Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo, selamun aleyküm. İyi akşamlar olsun.
0: İyi akşamlar. Programımıza hoş geldin sen. İyiyim, sağ ol. Allah razı olsun. Sen necesin? Adın ne, tanıyık seni?
1: Benim adım Yusuf. Bağdat yolundan katıldım.
0: Bəli. Bəli, Yusuf arkadaşımız.
1: Bəli.
0: Kim əsiniz sen?
1: Vallahi Ferit Tayfur'un şarkısını istedim senden, zahmet olmasa.
0: Tabii ki de gözümden. Zaten Ferit Tayfur'u verecektim. Çünkü WhatsApp'tan Bəli. Mesajlar gelipti. Ferit Tayfur istiyorlar. Böyle gönlümüz birdi. Sağ ol, sana razı olsun. Pek gevler her zaman bir oğlu.
1: Birinci armağan edirim sana.
0: Bəli.
1: Sonra bütün izahat cemaatlerine, çalışanlara, sonra bütün Türkmanlara, sonra anlama, babama, bacıma, kardeşime.
0: Yusuf, evden arsan bizi işte ve arkadaşlardan haradasan?
1: Evden.
0: Evden, o zaman yavda bulunan aile ve anne ve herkese selamlar.
1: Çok sağ olasın. Aleyküm selam. Var olasın.
0: Sen de sağ olasın. Teşekkür ederim programımıza katıldığın. Allah razı olsun. Teşekkür ederim Yusuf arkadaşımıza göndermiş olduğu istiyorum aradığı için. Aklım hep mesajları da pardon, kusura bakma onun. Çünkü mesaj Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı istiyorum. Onu da okumak istiyorum, paylaşmak istiyorum ki. Hani diyorlar ya, bir taştan iki kuş. Onun misali. Arkadaşımız da isterdi. Mesaj gönderen destri hemen okuyayım. İyi akşamlar. Radyodan bir şarkı istiyorum. Ferdi Tayfur'dan olsun. Hatıran yeter. Bu şarkı tüm Türkmen eline gelsin. Yasir Türkmen oğlundan gelipti. Teşekkürler Yasir. Sen de Ferdi isterdi. O Yusuf da isterdi. İsteyenler eminim ki var mesajlarından. O zaman onlar için de gelsin bu güzel şarkı. Teşekkür ederim. Mesajlarımız için, telefonlarımız için, Allah razı olsun, o güzel sözlerimiz için, dualarımız için her zaman Allah ister başımdan eksik etmesin inşallah. Mem de her zaman dualarım bütün insanlardandı. Beni sevenlerdendi, sevmeyenlerden de olsun. Gevli peki olan insanlarıma derim ki Allah gözünüze göre versin, niyetinize göre versin inşallah. Allah nene babanızı, uşaqlarınızı, sevdiklerinizi sizler için saklasın inşallah. Sağlıklı, sıhhatli yaşamlar olsun bütün insanlarımız için. Yarın bu güzel akşam hepimize hayriden, berekatiden gelmiş olsun inşallah ve güzel geçiririk. Ve güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Bir gün gitsen bile hatıran yeter dedi Ferdi Tayfur sizler için sevgili dostlarımız. Ve bizleri ayıran sürenin de sonuna geldik değerli arkadaşlar. Ve tabii ki de son olarak güzel bir şarkı isteyeceğiz. İsmail YK'dan olacak bu güzel şarkımız. Tabii ki de arkadaşımızın isteği üzerine olacak bu güzel şarkı. İstekte bulunan arkadaşlarımız var. İsmail YK'dan istiyorlar. Onlar için gelsin ve özellikle de programımızın devamlı arkadaşlarına armağan olarak gelsin. Uzun zamandır programımıza katılmayan ve sesini duymadığımız arkadaşlarımız var ama mesajlarını gönderiyorlar bana. Sağ olsunlar. Keşke sesinizi tekrardan duyabilseydim. Tabii ki de yeter ki sağlığınız yerinde olsun sevgili arkadaşlarımız. O bile bize yeter. Çünkü her insanın kendine göre işleri vardır. Yapması gereken görevleri vardır. O yüzden aramayabilirler ama dinliyorlar. Çünkü mesaj gönderiyorlar. O yüzden de bu şarkı da onun anısına gelsin. Eski günlerimizin anısına gelsin. Eskiden programımıza katılan arkadaşlarımız için gelsin. İsmail YK'dan son olarak güzel şarkımızı sizlere armağan ediyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum sevgili arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Bizlerden ayrılmayın diyoruz. Çünkü güzel şarkılarımız var sırada. Ve son olarak güzel şarkımız da İsmail YK'dan size için gelecek. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama bir şeyi unutmuşsun. Unuttuğun seni duvarlara yazmış.

0: Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun. Türkmen FM 90.1 90.1
1: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

artık hiçbir şeyden emin değilim. Çocuk kaldım, sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmasın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adım karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM, Türkmen FM Kerkük frekansımız. 90.1
4: Türkmen FM'de Kanun Ne Diyor başladı. Günlük hayatımızda karşımıza çıkan hukuki konuları konuşuyoruz. Ve bugün de çok değerli bir konuğumuz, misafirimiz olup'tı. Avukat Ammar Suud. Programımıza hoş gelipsen, safalar getiripsen.
5: Hoş bulduk, sağ olasın.
4: Tabii ki de konulardan en önemli bir konu bugün ele alacağız. Hemen ilk sorumla size başlayayım. İbtizazil elektroni, yani dediğimiz siber şantaj nedir ve nece oldu?
5: Hoş bulduk bu programımızda. Biz temin ederiz çok çok tekrarlı bu programlardan edağın. Hatta millette vay olsun, hatta millet böyle şantajlara mağdur olmasın. Bildiğimiz ibtizaz elektroni bu son günlerin en tekrar olduğu müşkiladı. En çok milletten başına gelen bir sorunlardı son günlerde. İbtizaz elektroni biz dediğimiz yani tehditti özü. Tehdidin şekillerinden bir tanesiydi. Yani tehdidin çok anvaları vardı. Nevlerinden, bir tehditlerinden, nevinden bir tanesi ibtizaz elektroniydi. Bildiğimiz için en son günlerde telefon, cep telefonu, sosyal medya programları fazla oldukça tabii bunun da meşakil de özüden büyüce oldu. Daha fazla oldu özüden. En çok sosyal medyanı istimal edenler düşünler bu müşküleye. Mağdur kalırlar. İbtizaz elektroni daha açığın anladığı yani bir şahsı tehdit edipti sosyal medya tatbiklerinden. Yani WhatsApp'ta, yani Facebook'ta, Instagram'da bu tarihiden tehdit ediri kanşar tarafı. Tehdit eden de nece ediri mesela vehmi fake bir hesap açırı. O hesaptan gelli sen o hesabı cırrı. Mesela sen uzarı bir şey tutuptu. Elinde bir şey var tutuptu özünün. O da adı mesela sen o bir resmi. Bir resim var yanında. Ailemin bir resim var yanında. O bir kızdı, kulyede oturuptu, talebeydi. Resim vardı, arkadaşlardan otur resim aldı. Bu geldi, geldi resmin atırı. Zeka sınaiye, zeka sınaiden enva uşkal işler edilir bu cünde. Kahırı bu kızın üzün getirir, ayrı bir şahsın bedenine koyur. Bu kız için yolur özün, ona makabil ondan fazla şeyler istiri. Ahlaksız şeyler istiri, para istiri ya da çeşit şeyler istiri özünden. Bu kız çokluk, lillesef yani maalesef çok millet o vaayı yoktu özünde. Bilmiri böyle bir müşküleye düşende nece teamül etsin, nece tasarruf etsin bu müşküleyden. Bu şahıstan ne selaşsın, anlamırı, geçsin. Ehliyetine haber versin, korkur. Geçsin bu şahsın akvalini ensasice geçsin, diyesin özüne ha istediği yaparım. O da bir müşkiladı. Biz böyle halkalar yani istirg olsun hatta bir vaidi millet için, hatta bilsin nece teamül etsin. Tabii bizim indi polis teşkilatlarında 911 numaralı khas kısım vardı ibtizaz cemaati için. İbtizaz olanlar için. Hastan da bayanlardan. O bayan, bazı bayan vardı, böyle bir müşküle geldi başına. Aynı zamanda korkur ehliyetini diyesin. Vardı hakiki öz resmini gönderipti. Yani var bayan, öz sevdiği, öz erkek arkadaşıydı. Yani resim vardı aralarında. Lakin bir lahza içinde o resim dağındı. Bak Hasan. O kanşar şahıs niyatı pek dağıldı. Bu ilaqanı edipti o kızdan. Kahar bu resimleri, bu videoları tehdit olarak kullandı kanşar taraftan. Nece kullandı? Yomam için böyle desen, yomam bu resimleri çıkardırım. İyiydi. Bu kız da her bu kız bilmir necə təamül etsin.
4: Bəzi vardı, müddə də verir. 2 gün içində yen istədiyim gətirəsən, verəsən mənə, yen də resmi nəşr edərəm. Bu zaten çox oldu.
5: Zaten həbsi ابتزاز الكترون ديدغمز مدوير نشن او شخص تا او شخص تا او تهديد دن شخص تا او دا قورخر قورخي چن داد لين بزن بوجن اجزا امنيامز قواتلي uzmanlarımız vardı iyi cihazlarımız vardı o şahsı istediğimiz şahsı tapabilirler fakahır o da nedir müddet koyur bir müddet koyur hatta en yakın zamanda işeçağını bitirsin hasm etsin فبز بردا نصحاتımız يعني düştüğü o şahıslar ki bu müşkileye düşürler. Biz koy hasan yani bayanlar üzerine diye en çok bunlar bayanlar böyle bir müşkileye geldi. Demesin sözüne gitmesin. Demesin özüne tamam istediği oldu.
4: Korkusundan diye tamam.
5: Korkusundan diyesin tamam. En mühim yani bizim nasihatimiz biz ki mahkemede görürük hıbramız oldu. En mühim tasarrufta eder özün o şahıs o mağdur دليل يغشترسن جرج يعني سن نيدن ابتزاز اولم سن تهدي اولم سن رسالة ايدن او رسالة انا جرج سن مقيت ولا سن سلمية سن موبايل ايدن او رسالة چوخ مهم ده او تلفون بغلانتسي چوخ مهم ده تسجيل ايدسن اوزن جال ده غير رقم ساوچن مثلا بعض شيء رقم موبايل ده اس ام اس مساجنان ده او تلفون ده او رقم چوخ مهم ده يوخ سن قورخودن اترسا موبايل دن تب تب سلشترسن اوزن حتى دي سن خلاص اولم يوخ سن قخصن ندسن دليل يغشترسن özü üçün يعني bir şahıs böyle bir موقفه düşende delil yığıştırsın özü üçün o deliller neydi risaladı mesajdı telefon bağlantısıydı bunlar yığıştırar bunlar yığıştıranda dediğimiz kimin bizde polis teşkilatında vardı şurta-ı müctemaiye varımızdı emin vatani varımızdı 911 bunlara hapsına telefon edebilirler en basit bu günde sen telefon çalarsan 911'e istijabadı o özleri ra'san mubaşaratan sanu keysunad o keyse göre sanı tehvil edilir şurta müctemaiye au emn-ül vataniye emn-ül vataniyenin teşkilatları vardı mevzu'u sanu bi sirriye tamam yani kamil sirriydi mevzu'u kimse bilmez bu nadı bu telefon olduğu aramızda o icraatlarına başlarlar yanlarında açı olduğu imkanlar, ellerinde olduğuları cihazlar edebilirler, indi ulaştılar o şahısın evine. Öz odasından çıkardılar o şahısı. Fe, yani çok halet oldu, çok ibtizaz oldu. Lakin edebildiler, ulaştılar o cani için miydi?
4: Peki bazı para verir. Hani resim, video yoluyla yapılan ibtizaz elektroni dediğimiz. Bunun karşılığını zaten istiyor o şahıstan. O şahıs da para verir. Acaba para verdiği zaman bu müşküle halde olur?
5: Nihayen halde acı. Hiç. Hiçbir zaman para vermek halde acı. Yani sen bugün para verdiyse o. İhtimal bir hafta sonra bir de senden. Sen aslan bidayeden buna thika verdiği o thikanı kırdı. O umudu sende kırdı. Eydi sen bu para verinden sonra bilakis daha çok alışar. Bu kanşar şahıs alışar. Kakar gelin daha fazla bir meblağ ister senden. Daha fazla bir kemiğe para ister senden. Ve bu anca galattı. Anca doğru yol. Kalasın özüden bağlantıda. Olmaz da diyesen özüne, tehdit etsen özüne, diyesen özüne, indisani şurtaya haber veririm, indisani bel ederim, indisani bel ederim. Yani sen aslan zaten tehdit olmasan. Olmaz bu tehdidi oniden de edesen, ihtimaldi o cani şahıs, yani psikolojisi bozulu, o da neşreder kıkar. Bu halette en uygun tasarruf, alasan özden malumatı, delil yığıştırasan, sonra polise haber veresen sırrı bir şekilde icraata başlanır.
4: Bəli. Peki mağdur olan şahıs bildiği zaman ilk bildiği zaman bu o şahıs ibtizaz elektroniyedir özünde ne etsin?
5: Ne etsin? Birinciliğce kimseye haber vermesin. Nişin kimseye haber vermesin. Lianne sen ihtimal en yakın insanları en yakın dostları seni ibtizaz eder.
4: Doğru.
5: İhtimal de sen arkadaşıydı. Sen bize ziyedirin. Hısımıydı, konşuydu. Fesan kakanda buna haber verende bildi daha kutta o keşfi oldu sana. Fakat o şahıstan sen şahsın yönene babaydı, ahlatıydı. Ya da polise haber veresen. O polise de haber verende sana sırrı yadı. Yani sırrı bir şekilde icraatı başlandı.
4: Peki bir kız zahiyaysa, korkursa ailesine bildirsin. Az önce bunu dile getirdiniz.
5: Bale.
4: Burada ne etsin? Yani korkur kimseye diyebilmiri, ailesine diyebilmiri.
5: Güzel sordu. Bizim polis teşkilatlarının bir tanesi Şurtal Müştemaiyye'de. Şurtal Müştemaiyye'de kadın polisler varımızdı. O kadın polisler istemez cedesen yanlarına telefonla sen o işi bitirirler. Yani sen mücerred telefonla şekvayı, şikayeti yerdisen, özler de şikayeti telefonla alırlar. Hakime, savcıya telefonla iş bildirin. Ya hatta fi sebil ehlet bilmesin. Yani bazı ehletler var bizim müştemaimizde mutaassıptlar.
4: Doğru.
5: Takabül etmiri böyle bir müşkilanı. Kahırı, yani sen bir küçük müşkile daha büyücü oldu bak Hasan. Sebep neydi? Sebep bu sebeplerdi. Dediğimiz için Şurta Muhşimiye bunun hallini edipti. Yani kadın polisler vardı. Özleri tevaslı bağlantıya geçirler. Hatta bu müşkile sırrı kalsın.
4: Peki bunu da isterim sormak isterim sizlerden. Niçin çok bu kadar iptizaz olubdu? Sebabı neydi acaba?
5: Sebabı çoktu. Biz şimdi bir şey, muhtasar bir şekilde sayar olsun. Millet kalktı resmin andırmaya sosyal medyada.
4: Doğru.
5: Yani bizler şimdi dönsek bir 10 yıl evveli resmini andırmırdı sosyal medyada. Böyle bir şey yok idi. Sen resmi andırında sosyal medyada paylaşanda özün yemeğiysen, sefere yiyipsen, çeşit çeşit asbablar giripsen. Bu yani sen özü teslim etsen o caniye, zordan teslim etsen özü o caniye. Yani çok basit oğlu sana iptizaz etmek. Bu da sebep. Bu en mühim sebepti halen biz mahkemede görürüzün bu mevzu.
4: Doğru. Yani. Peki son nasihat uz alağın buradan ne demağız vardı bütün dinleyicilerimize ve aynı zamanda izleyicilerimize?
5: Son nasihatimiz resim andırmak galattı. Bu bir. Çi. Sen illa da ısrar edersen, resimu sen andırsan, gerek bilirsen, senin sayfada kimler vardı? Her geldi şahısları kabul etmiyorsan sayfada. Eklam yesin özlerin sayfada. Bilesen mesela hısımı oldu, arkadaşı oldu, hapsına thika vardı. Bunlardan kadı yok bunların ucunda. Resmi andırsan. Bunlardan başkasını andırmıyorsan. Bu bir. Çiğinci nesihat dediğimiz kimin yani şantaja uymamak lazım. Oturup resmen parasını veresen özüne. İstediğini edesen özü için. Lekin bu hal dacı. Kesinlikle bu hal dacı tamamen. Bilakis sen müşkilen daha kuvvetli etti. Daha büyücü etti müşkilen. Bir gün senden 10 bin dolar ister yani senden 20 bin dolar ister hatta yatırsın yerine. O olubdu da, o görürdü.
4: Avukat Ammar Suud, ağzına sağlık, teşekkür ederim
5: siz sizlere.
4: Olun. Çok sağ olasın. Bu sağ önemli olun. Bilgini bizlere paylaştığı için.
5: Her zaman inşallah.
4: Sağ olun, teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere.
5: Hoşçakalın.
3: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: benim delimdi.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

tükenmişim. Geçmeyeceğim aşk satılan pazarlara. Oturmaram eşki giden katarlara. Men aparın defneliğin mezarlara. Tükenmişim. Tükenmişim. Tükenmişim. Tükenmişim.

0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük valisi Mehmet Yaman'a Riyad nahiyesinde onlarca kusma ve ishal vakasının kaydedilmesi üzerine Sağlık Dairesi ve Su Kaynakları Dairesi'ne acil rapor hazırlamaları talimatı verdi. Koordinasyon çerçevesi devlet Irak'ın tüm bileşenlerini koruyabilir ve yatırım ortamını güçlendirebilir dedi. Parlamento gündeminde yer alan bir dizi yasayı görüşmek üzere gelecek pazartesi oturum düzenleyecek. Başbakanın güvenlik danışmanı Kasım El Araci, Irak hükümetinin ülkenin egemenliğini ve bağımsız karar alma yetkisini koruma sorumluluğunu sürdürdüğünü vurguladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Irak'ın Amerika ile ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Petrol Bakanı Basım Muhammed, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la petrol ve doğalgaz sektörlerinde altyapının geliştirilmesine yönelik ikili işbirliğini güçlendirecek yol haritasını görüştü. Petrol Bakanı, ihracat desteklemek için petrol tankerleri satın alınmasına yönelik gerekli ödenekleri sağlamaya çalışıyoruz dedi. İlk elektronik vergi hesaplama sisteminin hizmete girmesi Maliye Bakanı Falih Sara riayetinde gerçekleştirilecek. Gelirlerin tahsisini denetleme kurulu hazineye giren ve hazineden çıkan her dinar denetime tabidir dedi. Haçlı Şabi Kurumu'nun Suriye sınırındaki Rabia sınır kapısında önemli sayıda uluslararası uyuşturucu tacirinin yakalandığını açıkladı. Güvenlik kaynakları Tikrit'te DAEŞ mensuplarına ait büyük miktarda mühimmat ve patlayıcının bulunduğunu belirtti. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la savaş yakında sona erecek. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin verilmez dedi. Amerika Savaş Bakanlığı Orta Doğu'ya yeni bir muharip grup göndereceğini açıkladı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Irak'a desteğin sürdürüleceğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yabancıları ve diplomatik misyon çalışanlarını Ukrayna'da kalmamaları ve ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin Irak'la işbirliğini güçlendirmeye önem verdiğini belirtti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
2: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
3: Türkmen FM sızınla.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.